0: kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
1: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
2: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
3: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
4: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
5: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı. Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
6: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-2223.
7: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
8: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
9: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak. www.akbasavak.com

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
3: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
5: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 05 507 608 2309.

0: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak, Casso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
1: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
2: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
3: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
4: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
0: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.

sizinle birlikte olmanın gururuyla çocukluğunuzda, gençliğinizde, evlendiğinizde, çocuklarınız ve torunlarınızla 7'den 70'e Orakçı olun.

0: Duvarlarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
2: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
3: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar, ülkemizin 7 bölgesine yüklerini

0: ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
1: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
2: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424-218-7384.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
3: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
5: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
6: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444-22-23.
7: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Mavi Radyo.
10: Sizin sesiniz.

0: Kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruk. Çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar. Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0500 708-2309.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536-922-4948.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.

0: Peynirin ustasından, bin yıldır değişmeyen lezzet, Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
2: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
3: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
4: Gakkom bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı Karşı Sokağı, Vilayet Taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
5: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
6: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
3: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Dr. Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçıra Kavşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
5: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarı'nda. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
6: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
7: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik.

0: olduğu her yerde biz varız.
1: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
2: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Mahallesi Elis Park altında.
3: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444-22-23.
4: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553-451-8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
5: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mavi Radyo.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak, www.akbasavak.com.
1: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
1: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.

0: Peynirin ustasından, bin yıldır değişmeyen lezzet, Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
1: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
2: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Ulan ömürsün vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 4948.
4: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
5: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
6: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537-910-5760. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
7: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Mavi

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişleriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
3: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444-22-23.
4: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424-218-7384.
6: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
7: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
2: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan Amerikan

0: Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
1: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
2: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
3: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
4: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

Dara dağları delmedi mi şirinin aşkı için? Kusur ise her saniye, her yerde seni anmak. Mecnun, az mı yemin etti Leyla'nın başı için?

sesi yorgun, gözlerinden uykusuzluk seçilir. Görkeminin zerresinden ağrı dağ küçülür. Gecelerin kollarında leblerinin bal suyu aydan dökülürcesine kana kana içir.

demans yolcusuyum. Müptelası bu yolun. Ben zamanla boğuşayım. Sen seveyle, sen salın. Kor alevler buz kesilir gördüklerinde beni. Bir sensizlik yakar, bir de hasret İstanbul.

0: kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi Mix.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
4: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
5: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
3: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.

0: Bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sıkma, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
2: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gür Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gür Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
5: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Bims, Bims, Bims. Şaştımlar Botan Bims. Sektörün lideri Botan Bims fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan Bims, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
4: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı. Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
5: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444-22-23.
6: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
7: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
8: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
9: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
10: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için

0: tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
1: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com

0: nadir su metal olarak. XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0. Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
5: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
3: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
6: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sıkma, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı karşı sokağı, Vilayet Taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
7: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.

0: yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
1: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz. Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.

0: Diye manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
1: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçıra Kavşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
2: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424-218-7384.
3: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
4: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
5: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
6: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 06 23.
7: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
8: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
9: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
10: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.

0: Kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 08 90. Nadir su metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi
2: reklamlar. Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 4948.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
5: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
6: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218-2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
7: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.

0: al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
1: Gakkom bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
0: Peynirin ustasından bin yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
2: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır. Reklamları

Sizinle birlikte olmanın gururuyla çocukluğunuzda, gençliğinizde, evlendiğinizde, çocuklarınız ve torunlarınızla 7'den 70'e

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linearos alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linearos tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linearos, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
3: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde.

0: Zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
1: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
2: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
3: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
0: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
4: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektrik'e danışın. Malatya Caddesi 0424 233 5555. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
6: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
7: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Mavi Radyo.
10: Sizin sesiniz.
11: Evinizin mağazası Hazal AVM.
12: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
11: Ankastre setlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
12: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal.

0: Mavi Radyo. Özgürlüğün sesi.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit İlhanlar Caddesi.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak. www.akbasavak.com
1: Mavi Radyo.
2: Evinizin mağazası Hazal AVM.
3: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
2: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
3: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal.

0: Radyo.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM.

0: Radyo.
1: Sizin sesiniz.
2: Evinizin mağazası Hazal AVM.
3: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
2: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
3: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal.

0: mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Gakkom bir evde aşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 86 34. Enes.
4: Peynirin ustasından bin yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin market.

0: ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
1: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
2: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gür Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gür Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
6: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
7: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
10: Mavi Radyo mağazası Hazal AVM.
11: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
10: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
11: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
10: Şehit İlhanlar Caddesi'nde.

0: Mavi Radyo. Özgürlüğün sesi.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM.

0: Hazal AVM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankastre setlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
0: Şehit

0: Mavi Radyo.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit

0: BM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
0: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Radyo.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal

0: Duvarlarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar.

0: kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğukent Minibüs Durağı karşısında. 0424-218-7384. Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
1: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444-22-23.
2: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
3: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
5: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
6: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS, sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 06 23.
7: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
8: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Evinizin mağazası Hazal AVM.
11: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
10: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
11: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
10: Şehit İlhanlar Caddesi.

0: Mavi.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit İlhan

0: 6'da hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi Radyo.
0: Evinizin mağazası Hazal AVM.
3: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
3: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
0: Şehir

0: Mavi Radyo.
1: Sizin sesiniz.
2: Evinizin mağazası Hazal AVM.
3: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
2: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
3: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
2: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: ve sus.
1: Mavi Radyo. Özgürlüğün sesi.
2: Evinizin mağazası Hazal AVM.
3: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
2: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
3: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
2: Şehit

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
4: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
5: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
6: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424-247-49-00.
7: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
8: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
9: Gakkom bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sıkma, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 86 34. Enes.

0: Peynirin ustasından, bin yıldır değişmeyen lezzet, Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 4948.
2: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.

0: AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde, Hazal AVM.
0: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal

0: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
1: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Mavi Mix.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
0: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
0: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: AVM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
0: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi Evinizin radyo. Mağazası Hazal AVM.
2: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçırak Avşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
3: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
4: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
5: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye,

0: 0530 110 06 23.
1: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişlerle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
2: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
3: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
4: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
5: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
6: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıydı ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf mu? Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yapraklarında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com.
1: Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi
2: reklamlar.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asli Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
5: Peynirin ustasından bin yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
6: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
5: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
7: Gakkom bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı karşı sokağı, Vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
8: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
9: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
10: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.

0: kaldı canoy.
1: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
2: Mavi.
3: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret, hayallerinizi inşa eder.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM çayda çıra

0: Trop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
1: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
2: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
0: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
3: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
4: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğukent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
6: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.

0: Bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akva Şavak.
2: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.

0: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
1: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asli Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538-715-6060.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
5: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde. Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
6: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te. 0536 922 49 48.
7: Gakkom bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sıkma, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı karşı sokağı, Vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
8: Orakçıoğlu mağazası bünyesinde istihdam edilecek bay veya bayan terzi alınacaktır. Başvurular şahsen Gazi Caddesi Büyük Çarşı arkasındaki Orakçıoğlu mağazasına yapılacaktır.

0: duvarlarınıza modern bir dokunuş katın. Lineer Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineer Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineer Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
3: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
4: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
5: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
6: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket Şemsettin Yılmaz Ticaret.
7: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
8: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler,

0: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
1: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
2: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektrik'e danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak. www.akbashavak.com
1: Mavi

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: mağazasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde. Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
1: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0-507-608-2309.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536-922-4948.
0: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
5: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Mavi Radyo.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68. Mavi.
1: Güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
2: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444-22-23.
3: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
5: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
6: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
7: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
8: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı şaştımlar.

Çocuk uzmanı Doktor Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi, Çaydaçırak Avşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 9191.

0: Kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruk. Çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Gakkom bir evde aşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Ulan ömürsün vallahi vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
4: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.

0: al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
0: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
2: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
3: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asli Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te. 0536 922 49 48.
0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Mavi.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektrik'e danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
2: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444 22 23.
3: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında. Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
5: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret, hayallerinizi inşa eder.
6: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor.

0: Botan Bims, sektörün lideri Botan Bims fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan Bims, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
1: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişlerle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
2: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
1: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik. Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı Karşı Sokağı, Vilayet Taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
5: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0530.

0: mutfaklarınıza modern bir dokunuş katın. Lineros alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineros tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineros, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
3: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218-73-84.
5: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
6: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, şems-

0: Sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
1: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.
2: Bims, Bims, Bims. Şaştımlar Botan Bims. Sektörün lideri Botan Bims fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan Bims. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
3: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444 22 23.

benden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yapma.

için için demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi

0: Da hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: satış mağazası 1 Valilik karşısında. Fabrika satış mağazası 2 havalimanı yolu üstünde.
1: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Ondu Villa ve Ondu Line çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
2: Mavi.
3: Reklamlar.
4: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
5: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 4948.
6: Gakkom bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı karşı sokağı, Vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
7: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
8: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
9: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
10: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
11: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.

Peynirin ustasından, bin yıldır değişmeyen lezzet, Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
3: Universal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Dr. Mücahit Marsak, Universal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Universal Göz Merkezi. Çaydaçırak Avşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91. Güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
4: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
6: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 06 23.
7: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
8: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
1: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavi.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavi Radyo.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
2: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com

ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavi Radyo.
1: Sizin sesiniz.
2: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
4: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
5: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gür Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gür Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te. 0536 922 49 48.
6: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
7: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
8: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sıkma, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı karşı sokağı, Vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
9: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
10: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.

0: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo. Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavi Mix.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

Hepimizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi Radyo. Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Ross alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rossa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rossa yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
3: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
4: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
5: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
6: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
7: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetli

0: elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
1: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
2: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
3: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanı.

0: 6.06'da hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi, mavi, mavi.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavi Radyo.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yıkım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesi hizmetinizde 0530 916 08 90. Nadir su metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi
2: reklamlar.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
4: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
6: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Oğlan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı Karşı Sokağı, Vilayet Taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
7: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.

0: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gür Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gür Kuyumculuk, İzzetpaşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
1: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0. Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.
5: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavi.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavi Radyo.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Lineros alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineros tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineros, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
3: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
4: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
6: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
7: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444-22-23.
8: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
9: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
10: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakım

0: Güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Mavi Radyo.
3: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası.

tüm dünyaya ihraç edilen Armine çanta, Gürkan çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan çantada. Gürkan çanta Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com.
1: Mavi Radyo,
2: sizin sesiniz.
3: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası

Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
1: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası Talo

0: tüm dünyaya ihraç edilen Armine çanta, Gürkan çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan çantada. Gürkan çanta Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.
1: Nadir Su Metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
2: Mavi.
3: Reklamlar.
4: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
5: Peynirin ustasından bin yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
6: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
5: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424-247-49-00.
7: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.

0: Bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534-420-8634. Enes.
1: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gür Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gür Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

Mavi mi? Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazasında.

Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası.

tüm dünyaya ihraç edilen Armine çanta, Gürkan çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan çantada. Gürkan çanta Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

Mavi, mavi. Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası

0: Kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
3: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Dr. Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçıra Kavşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
4: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şırap Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
5: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS, sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
6: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
7: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
8: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
9: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
10: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
11: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine çanta, Gürkan çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan çantada. Gürkan çanta Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Mavi Radyo.
1: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası

dünyaya ihraç edilen Armine çanta, Gürkan çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan çantada. Gürkan çanta Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi Radyo. Özgürlüğün sesi.
3: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası

Çan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

Mavi. Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası Talo ayakkabı.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
5: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
6: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
7: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sıkma, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı Karşı Sokağı, Vilayet Taksi üstünde. Telefon 534-420-8634. Enes.

0: mağazasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
1: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
0: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
3: Reklamları
4: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Mavi Radyo.
1: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo Ayakkabı'da. Sizin ve ailenizin mağazası Talo Ayakkabı'da.

Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Mavi Radyo.
1: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası Talo.

Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Mavi Radyo.
1: Sizin sesiniz.
2: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo Ayakkabı'da. Sizin ve ailenizin mağazası Talo.

0: yarasalı dost, yarasalı. Kar yağıyor sokaklarda.
1: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Yine Ross Alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa Tek Ben Güvencesi ile Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek Ben İletişim 0536 218 81 68.
2: Mavi.
3: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Mahallesi Elis Park altında.
4: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444 22 23.
1: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
5: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
6: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
7: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
8: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
9: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret, hayallerinizi inşa eder.
10: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
11: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Ulan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
5: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
6: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.

0: Peynirin ustasından, bin yıldır değişmeyen lezzet, Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
0: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
3: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
5: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444 22 23.
2: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
6: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
7: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
8: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.
9: BİMS, BİMS, BİMS.
1: Şaştımlar Botan Bims. Sektörün lideri Botan Bims fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan Bims. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
9: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.

0: 6'da hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal, güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar. Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzetpaşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
4: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
5: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.

0: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
1: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
1: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
3: Gakkom bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Oğlan ömürsün vallahi vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Bims, Bims, Bims. Şaştımlar Botan Bims. Sektörün lideri Botan Bims fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan Bims. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
4: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
5: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
6: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
7: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
8: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
9: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişlerle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
10: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
11: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
9: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçırak Kavşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 9191.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak. www.akbashavak.com

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 0890. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak. Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
5: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
6: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
7: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
8: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı Karşı Sokağı, Vilayet Taksi üstünde. Telefon 534 420 86 34. Enes.

0: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gür Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gür Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
1: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
2: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424-247-49-00.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mavi.

0: Duvarlarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek penguvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
3: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
4: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
2: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
5: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
6: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
7: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
8: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret, hayallerinizi inşa eder.
9: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat!
1: Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Mavi.

0: Kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı saçları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, onduvilla ve onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
5: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
3: Peynirin ustasından bin yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
6: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
7: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
8: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 05 507 608 2309.

0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Boz Duman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Boz Duman Elektrik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Mavi Radyo.
3: Sizin sesiniz.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Lineros alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineros tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineros, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
3: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
4: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
5: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
6: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS, sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
7: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adı. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
8: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
9: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektrik'e danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
10: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 2323.
11: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com

0: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.
1: Esirgemem sözümü ben, çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne dikim.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yalıtım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Nadir su metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir su metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir su metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0. Peynirin ustasından bin yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde. Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
4: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15'i

0: Coco'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
4: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Lineros alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineros'a tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineros'a yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
3: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
5: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
6: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
7: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
2: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçırak Avşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
8: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
9: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
10: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
11: Reklamları dinlediniz.
1: Mavi, mavi.

0: bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi Radyo.

0: Nadir su metal olarak XPS, EPS, taş yünü ve her türlü yapı yanıtı malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları, alçıpan ve cephe kaplama ürünleri, çatı sacları, metal kiremit, shingle, OSB ve profil çeşitleri, Onduvilla ve Onduline çatı kaplama ürünleri, tel örgü, panel çit ve çim çit malzemeleri gibi geniş ürün yelpazemizle sizleri yeni showroom'umuza bekliyoruz. Nadir Su Metal, kaliteli ürün, güçlü hizmet. Nadir Su Metal, Bingöl yolu 2. kilometre ve Demirciler sitesinde hizmetinizde. 0530 916 08 90. Nadir Su Metal. Güvenli yapılar, estetik çözümler.
1: Mavi.
2: Reklamlar.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
4: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
5: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik. Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim. 0424 247 49 çift 0.
6: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15.

0: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
1: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Mavi.